0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Çetelik uçup gidip gereken samolot şu cungli ormanları da halakatke uçurak yovaya adamdaki tuhu, yakşı hiç kim yok eken. İkide uçu kegin bitti sütüyerde sakız var eken. Dıptı balları. Otobala kegen yovaya adamlar. Bana bitti uçuçunu korsatsa bunu dıptı nonuştaki yiyemiz dıptı dedes. İkinci uçuçunu korsatsa bunu çüşünükke yiyemiz dıptı. Sütüyerde sakızı ayağıdan sudurup gelip bunu keçke avukatken mi? Yok keçke avukatken anayını yiyemiz deyiş. Yakşı oturup siz mi? Sağlar zirikmediniz mi ana? Yanınızı kekip getirmen lazım. Kan daha yakşı birinci katarda. Bakın kanser zelge kesen birinci katarda. Serios değil serios değil hatırlı oturadı. Oyağını çalıştırı oturadı ona. Kuzam olgun uşak kiti oradı ki. Haram iman değilsiniz yok. Hara var orası. Onun üstüge serios değil hatırlı. Yeri Toşkan'dan karzu hatırlı serios değil.
0: Hangame ustaları.
2: Hali çıkmalı latife aytadigan zaman emas. Latife aytsangiz odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
3: Yo'g'a? Bozi bog'lanmadimmi?
2: Yo'q, tomoshabin bilan birga latife o'ynaymiz.
3: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak edi. Kim bo'lishi kerakligini.
2: Siz latifani qahramoni bo'lasiz.
3: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi gap yo'q.
2: Ayol kishi bo'lasiz.
3: Ayol kishi. Qiz bola bo'lay Mirzayev. Qiz bola bo'lay. Yoshramani o'zimga qarab aytsangizchi, qiz bola bo'lay yoshramani. Mana masalan har xil qizlar bor. Masalan sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Masalan sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz misol uchun siz turgan bo'lsangiz shunda o'tib ketadi. Qallaysizmi, yaxshimi?
2: Oyoqlari ichida protez bo'ladimi sevmagan qiz?
3: Yo'q, erkalab o'tib, e'tibor bermay o'tyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
2: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz?
4: Stop.
2: Sevgan qiz bu ya? Tomi ketgan qiz bu. Sevgan qizga o'xshamaydi.
3: Ular bir xil bo'ladi.
2: Kelasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
3: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi-ku, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalari ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqin nima? Yaqinlashmang dedim, yaqinlashmang boshlamang.
2: Eridan kalta yesa kayib qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalik.
4: Ur, erkakmisan, ur, ur. Voy!
2: Qo'lingsin, voy! Voy, ur, yuzim ur. Voy! Hamma yoq kum-kum. Kim ko'chaga chiqib kelar?
3: Voy!
2: Qo'shnilar so'raydi, qo'shnilar.
3: Ha, nima bo'ldi ko'zingizga? Kim fonar yoqdi?
4: Fonar emas, fingal.
2: Mushkin ukrashayek shiram, jenshinu fingal.
3: Shunaqa?
2: Erim urdi, erim.
3: Voy, eriz? Voy, tovba qildim. Voy, eriz, komandirovkaga ketgan deyodingiz.
2: Mana shunaqa o'ylabman, kelib qoldi sizga.
0: Hangoma ustalari.

0: geçir al sen geçir.
1: Kuldur geç.
2: Bollar, şu man hatunumga hayron qolaman da.
3: Nima ye?
2: Şu şirindan şeker nonlar yopadı, şirindan şeker pişiriklar pişiradı. E, şu non yopamansa angel hamur turuşuna boraman. Yana boraman, yana boraman, yana boraman. Ya anı günü bilesem mi demeddi?
3: Nima dedi?
2: E, kaçon karama hamur turuş, hamur turuş. Ha, onunla kaçon hap gelesildi.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir xil jurnalistlar bor keladi. Voy unda deydi, voy bunda bitta jurnalist bor ekan, bir o'zbekka yetibdiki, kimdi kim maymunni gapirtirib beraman deydigan bo'lsa, 1 million dollar beramiz degan ekan o'zbek o'zbekda. Men gapirtiraman, olib kel bu yoqqa. 1 million beraman dedingmi, surok qancha? 3 yil degan ekan barakatob. 3 yilda buni sayratib yuboramiz xudo xolatda. Omma maymun gapirsa 20 so'm qo'shasan, xo'pmi? Oradan 3 yil vaqt o'tgandan keyin boyga odamlar o'zbekni uyiga borib eshigini taqalatib mamdoq mana. Keling deb yana taqalat. Keling, assalomu alaykum otaxon. Xo'mboy akam uyushotmitsa, ha, shot debdi. O'zlari qanisi, "Ho, kalavatda yotibdilar" debdi. Oldiga borib, "Assalomu alaykum Xo'mboy aka, bizni taniyapsizmi?" Boy qartalarni ko'rgandirman, jik ko'zimga chiq ko'rinyaptilar. "Ye, otaxon, ha 3 yil muqaddam sizga maymun tashab ketgandingiz-a. Ye, padar yengalanat, nima tashab ketding menga? 3 yildan beri soqolini olaman buni. Bilasan qancha pulim ketdi?" debdi. Yo, pulingizni qaytaramiz, otaxon. Maymun qani degan ekan. Iye, shallaga eshigini ochgan kim debdi.
1: Hangoma ustalari.
2: Telefonim yo'q, naqib qidirib atirman men buni. Hey boy, telefon. Jangi telefon. Birov tastab ketdim. Alo?
3: Oy, alo, canım, nime telefonunu almayısınız? Bir saatten beri telefon kullanmam sizge.
2: Hazır tavuk aldın mı bunu?
3: Yolganım, evi bilendi. Uziz kattasız.
2: Taşkinde mi naynalayını?
3: Doğru yapın, hiç vakit mısınız? Şu artistlik istiyince canım getirip gitti. Kattasız.
2: Aytdim boy, Toshkentda men Bolshoy ulisida turman, tramvaylar jultdi qo'y.
3: Menga qarang, to'g'ri gapiring, ovqat pishdi, uyga keling tez-tez, tez-tez kelmasangiz tegib olib ketish ham mumkin. Tushundingizmi?
2: Voy, uyga keling deydi. Men adresingni bilmasam qanday boramiz sening uyinga?
3: Kayfingiz bormi?
2: Yo'q.
3: Telegram ichib olsangiz shunaqa o'zingizni jinnilikka solib yuborasiz. Jahlimni chiqarmang-da tez-tez keling. Sizdan chiqib qolganmish, o'rgildim.
2: Ish bermaganman men, vobshe ish bermaganman qo'y. Faqat 2 yashik pivo ichdim qo'y.
3: Agar adresingiz sizdan chiqib qolgan bo'lsa, sizga shundoq ham sotib qo'yaman. Hali keling. Kosmonavtlar ko'chasi 10-dan 5-chi kvartirada turishingiz sizdan chiqib qoldimi? Tez yetib keling.
2: Sekinroq ayt, jazib olayin.
3: Mayli, ochiling, bas qiling, ovqatim tayyor bo'lib ketyapti. O'rgildim, erkak zot.
2: Kosmonavtlar ko'chasi 10-dan 5-chi kvartira. Zo'r bo'ldi qo'y. Voy, so'nga boratirman. Ketdim men.
1: Hangoma ustalari.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Men Zarani qanchalik sevaman ekan. Bu savolga o'sha damda ham javobim yo'q edi. Hozir ham.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Aslı Zode.
1: İki Dükkanlar.
4: Aslı Zode, hazır sen kevotken indi orkenden bitti bolayım kevot olmadı?
2: Haa, olsun.
4: Nege, bu narsı dedi mi?
2: Kayadı mı kıydımadı, onun üstüge adilap seken yürüdü.
4: Ne mi boptu şünge, çunmadım?
2: Ben onu gapıradıp adilap keç kevotken bulsamam, onu kademege maslap seken yürsemem mı kıydımadı ya? Adamam şuna kadar takas aldım, buladı mı Nazo?
4: Koy senci, şüngeyem keyfetini buzasam, ahimet vermegin?
2: Nazo, kanaklı vahimet vermeyim, ben bugün ne uzadı, beşinci bolaşın akılışı. Orkamdan gelip bitti hem söz etme. Yo, Nazo, beşte mesekem, beşteden bittesi yapır diyor etkence.
4: Ana yapırıp diyor, bittesi bulsa ya.
2: Ondan göre yapırma yani akşidi. Ne mamış? Man sizi gam taşışızge, hamişe ham dert bulamamış. Man da hiç kanakı taşışı yotsam, siz şaşırma. Man bilen tanışsız, taşış topladı dedi. Surbet.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Çıktı çıktı çıktı. Nima çıktı?
3: Motokalla tarasa maşina çıktı. Maşina.
2: Latarenge maşina çıktı.
3: Mana mana.
2: Yesi latarenge şımıldırgam çıkmadı. Hoğma qayerda çıktı?
3: Mana mana.
2: Qani shunaqa nima? Qani?
4: Yo'l yurmay qolmas.
2: Ya. Ya.
4: Rostan ham.
2: Ya. Ya. Ma. Ma.
3: Çıktı. Niye çıktı?
5: Bo'ldi, bo'ldi. Ha ko'rdik juda yaxshi joydan chiqibdi.
3: Çıktı.
5: Ya şaşma hamma yoğumda şükür kutlaşadın ki.
3: Valla taramız yiyin başın çıktı ya. Ana yine kızlarını başına gündüreyim.
5: Ne makale sen?
3: Ha?
5: Kızlarını başına gündüreyim yürüyorsan?
3: Bir metre.
5: Sio.
2: Hortin akayın toy kıma akşamadı.
3: Toy kıma akşamadı.
2: Akayın gayet.
3: Ne madin?
2: Akayın gayet bana min. Akayın toyunu uzun kutlarım. Boray salatı minnem boray. Boy.
3: Dadası dadası. İndi tuğiyem. Tuğiyem maşinada var hamas.
2: Albatta hatıncan. İndi piyada yürmeysen uzun seni maşinada katesi kıldırıyorum hatıncan. İndi bizi maşinamız boy.
3: Hey dadan.
2: Ha.
3: Ha dadan.
2: Bordun mu?
3: Latarege çıkan maşin mene degen maşin masin gen.
2: Ha.
3: Soç ola degen maşin eken.
2: Kanaka maşin eken?
5: Ne znayo.
2: Kanı maşin.
3: Ah.
2: Kanı maşin.
3: Maşin eku.
2: Abi soç ola degen maşin eku.
3: Bari bir masin mi?
2: Baribir mana shu mashinamni bugun men seni chochingda olaman.
3: Voylay. Voylay. Voylay.
6: Hangoma ustalari.
3: Voylay. Voy ha. Voy ha, nima gunsari? Hangir, hangir ha.
7: Ayya.
3: Ha? Voy, sen mani cholimga ko'zingni qistingmi, ha?
7: Hey hey.
3: Sen beni çolumge kuzeyini kıstın ya? Kıstı mı?
7: Ya kıskanı yok.
3: Ya kısın. Ben ya kısın kuzuzdu. Haa? Hey. Sen beni çolumge kuzeyini kıstın mı? Ha ne mi için geldin sen bir yürge ha?
7: Uzuzlu basın var.
3: Kim çakırdı sana bir yürge uzun ha? Ne mi için geldin ha?
7: Hayır ne mi için? Gapırız yani. Çoluyuz da operasyon yapmak istiyordum.
3: Ne mi?
7: Operasyon.
3: Hey kerek bu ise çolum yaşlıgı da usta bu operasyon koyuyken. Şunarlı mı?
7: Bilaman, bilaman, ye, toba kıldım.
3: Ne mani bilasan? Vay dat, adamlar, vay dat! Man avu, mani çoğalım ye, gözünü kıstı, yeşittiz mi, abay, gördünüz mü, ha? Vay, ne mocu geldin bir diye, ha? Bir kuru da birden.
7: Vay, kitayım mı?
3: Bir yok aldı, sur! Bir yok aldı, gözüm ye, kurum ben.
7: Yakşılıkta bilmegeller, toba kıldım. Hey, koyun ye!
6: Bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar,
0: bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar,

0: Abi kasını minik durun. Akkoyunlar. Dıptırıp da dadasıyam. İrkelep kütken hemen irkeleti yaptı. Ben zor bulsam kereydim. Dadasını alıyor gelip dada. Ben katten payda bugünme. İyi. Kuras. Otababamızı, otababasını, otababası maymundan payda bugün egen. Yok. Ben katten payda bugünme. İyi. Sizi Samarkandlı pazardan satıp egen. Yok. O dese kummaptı, bu dese kummaptı. Kuras. Toyumuzdan keyin onan gizgelemizi bittiğe kamap koyuştum. Ne maklaşı bilmedik oğlum. Tahmanda kurpana turgan ekan shularni soldik. Unakin kurpani qatini ochib man tupurdim, ustidan onangiz tupurdi. Yopib qo'ydik. Ertaga man turib kurpani qatini ochib qarasak, orasida siz yotibsiz-da, o'ras. Qonibdi. Shuna bo'lgan ekan deb ketibdi. U ham yotish oldidan bitta kurpani ko'tarib, tup deb tupurib qo'yib yopib, ertaga man betdi ham bo'lmasdan ko'zni ishqalamunda ochib qarasa, bir adashib qolgan tarakan vuzilib olib ketgan ekan, nima dermish? Bo'yib o'ldirib qo'yaydimu, bolamshanda dermish.
1: Omar ustalari.
0: Mana bu Tursun Ahmad akamdan ilhom kelib menga ham Qo'qonlik qiziqchi Zaylob akamlarni qiziqchilarni ustozi mana shu Qo'qon tomonidan ja qiziqchilar ko'p chiqqan. Akalarimizni bittasini gapini aytib beraman. Bir odam domda turar ekan, ko'chaga bir papiris chekib qaytib kelaman deb bitta belamor kanalni chekib qaytib kelguncha uyida bir erkak o'tirganimish. Chordana qurib o'tirib choy quyib o'zi ichib o'tirganimish. Ye, keling, biz tashqariga chiqqanda kelibsiz-da. Keling desa, o'zingki, men uyimda o'tiribman deb. Nimaga sizning bo'ladi? Bu bizning uyimiz. Qoch-qoch, nima ish bilan kelding? Ishing bo'lmasa chiqib ket debdi. Ye, voy nervim yomon desa, meni ham nervim yomon. Xotin ham sizigidir, конечно, meniki. Ye, voy, ikkalasi ham to'pponchasi bor ekan, bir-biriga o'talib, otaman debdi. Men ham otaman debdi. Voy, otaman, men ham otaman. Qanday mumin, birdaniga ikkalamiz o'lib ketaveramizmi? Osmonga otib turib o'likka solmaymizmi debdi. Xotin kirib kelib ustida yig'lasa, o'sha qoladi-yu, qolgan chiqib ketadi desa. Voy, to'g'ri. Barang, barang otib o'likka solyotmasa, xotini shundoq kirib, voy, ulay, ikkallari ham o'libdi. Kiravering qo'chqarib aytgan debdi.
1: Sangoma ustalari.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: tatlısı hatını. Kıp gapırmay işkilin erkeğçe bulsun bala. Bu oldu gap söz yok. Bankanı bir sütke çıkıp gelemedim. Git oradan şöyle kurdur pazarga. Bir hatın pazarı uçan. Yengi ilgi hareket kıp yürüşüptü. Yürü bul bul bul cüzdür abi bul bul. Has has has. Ne desin bunda alilik bunda alilik. Karası köçede bittes keyif bulu yatken eken yürü.
1: Odamla bayramı boşuna varıptı biz kalem bozartı yürüptüz.
0: Hızız uyge varıptırayım babası bayramı. Başlattırayım ha hazır var hemen. Uyge koyu var genler.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Oh benim balıkçam, oh benim balıkçam, oh benim şükçam.
1: Vosteki. Sizin mi buldu?
4: Balıkçam, kelin kelin. İzden ve bir bozardı gibi olgan vakiye. Uşu isim bir şükretti. Uşu an İslam oturdu.
1: Albatta. Assalamu alaikum.
4: Kalesi yaş kız.
1: Rahmat. Keçirasız, sizde İtalyanca materyaller var mı?
4: Bizde, anarogun mende, hamma turdagi matolar var. Xohlasiz, uzun kashib qilgan. Abduvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
1: Voy, bitta ko'rsam bo'ladimi?
4: Mayli, bitta emas. 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta ko'rsam bo'ladi.
1: Iltimos, ortiqcha hazilni yig'ishtirsangiz.
4: Xo'p bo'ladi, hazilni tushunganlarni hurmat qilaman.
1: Nech pul turadi materialingiz?
4: Kilosimi, metrmi?
1: Voy, voy, voy. Material metrlab sotiladi shekilli.
4: Xo'p, xo'p. Shu desangiz, oyim qiz, 1 metr materialimiz bitta bo'sa turadi.
1: Voy, 8 metr bera qoling.
4: Voy, bu uchasi nima qilasiz?
1: Mana bu meni adresim. Uyga borsangiz, haqqini pulim to'laydilar.
4: Yo'q, bu uy yo'q yoningizda.
1: Kelishdingmi? Uyga boring. Faqatchi bugunoq boring, chunki ertaga bobom safardan qaytib keladi.
4: Voy, voy, oyimcha, voy.

0: radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: Bemor doktor huzurida. Doktor, nafas olsam yuragim qattiq sanchyapti. Doktor, unday bo'lsa, nafas olmaslikka harakat qiling.

0: Markaz Radyosu'da Kuldurgiç.
1: Man bir tane sen o, umman düşünmeyeyim ben. Ne demek? Kup odamla bir tane sen iki takım yapardım. Sonra için rüçke püçke, daftar paptar, şimpum, gelistik, malistik.
2: Taksi paksi.
1: Taksi paksi. Ne demek ki? Şuna kıp?
3: He uzun bu, odamlar uzun parasat, marasat diken nasıl kalmak. Kültür mültür diken nasıl yok. Bilesin mi şunu?
1: Bilemem.

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
1: Vostaki. Ana o stolda oturgan kişi var ki 3 saatten beri başını stolga koyup uxlab yatıbdı. Nime onu hiç kim indemiydi, çıkar var mıydı?
4: Yok, onu çıkarış mıydıyam, ona haydaş mıydıyam.
1: Nimege?
4: O adam vakti vakti bilen uykusudan uyguan de haligi ofisantdagi hisob bo'yicha naqd pulni to'laydi.
1: Voy. Vostaki, ana o xotini yeb o'tirgan ovqatini qaray, men ham shuni qo'qit yegim kelyapti.
4: Voy voy voy, namuncha ochopatsan ozoda. Shunchalik yegim kelyaptimi?
1: Rosa ham yegim kelyapti.
4: Tak, undacha ozoda, bitta zo'r fikr bor. Hozir bilasanmi? Men boraman-da, o'sha odamni sekin gapga solib chalg'itib turaman. Bu restoran nechinchida qurilgan? Kimga tegishli deb turaman? Sen o'shandan foydalanib sekin borib, ozgina ovqat yeyib olasan, bo'ladimi?
1: Nima?

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいらいます。
3: おいらいます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで İctimai Din Derman sahifesi.
3: İctimai Din Derman.
4: Alo, onası? Yaşı oturtular mı?
5: Hay, yürü verin. İşhaneyizdeki ayımçalar bilen çakçaklaşır. Hamması canım geteydi. Çerçedim. Balalar izbiram şok ki başımda aylantırıp yubarıştı. Vaktli rakip karışmam yubarmıyorsunuz. Uzumge karışgeyen vakt topamıyman. Menem dükkanlarımge okşap yaşasam, ularge koşulsam, dükkan aylansam, bazarge barsam, mehmandarçiliklerde yursam deyman. Hayırda, kun boyu şu iki şümtekengizini orkasından yugurganım yugurgan. Kettengiz çelekteki suvunu aktarsa, küçük ingiz kimini loy kıp geledi. Ularge karar, uzgar, kıl, kır, yuv, süpür, sıdır. Oy, çarçap gettim. Avukat kılışken baktım bulmadı. Asablarım.
4: Buldu, ona canısı. Buldu. O şey asablar ingizini asrayın, hop mu? Bolali bir bazar değişedi. Sal bunda filiğini kengir akıl, keçkeçe boramad.
5: Bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kebobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin bu shirinlik ham olarsiz, xo'p.
4: Ha, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
5: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
4: Alo, alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
5: Voy adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
4: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib tushib qolmadimmi? Tinchlik, axir onasi, o'zingmisan?
5: Vay saqa ekansiz. Uyga keling va salom.
4: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir tanesi doktora kirpti. Tomağı da şamallaş karakat kokeleken. Yordam kovarayım. Mazı yok. Doğru. Doktora mı keseleken? Bunu yap tomağı da şamallaş karakat kokeleken. Tuğuş hını göleken. Ben edip de ben size hazır. İyi, doğru yazı veremem. Bu da halası 3-4 gün içinde siz, bu da halası pıp getersiniz. İşte doğru fırsatı aldı gibi varıp, uyan keseleke. Doğrunu okup çıkıptı da reseptini. Bana doğru, pşt. Bir gün düşme, hani şıt kılasız. Hani bitti, pşt dipti. 3-4 günden ki gün, o kaynaları kurganı kipti. Tuzu mu sal? Sen rahmet, umumen, tamam, pşt digeneke. Bitesi doktor gibi kipti. Tomağı da şamallaş, karakatı kogeleke. Yordam kovarayım. Mazı yok, doğru. Doktora mı keseleken? Bunu yap tamamı da şamallaş karakatı kogeleken. Tuğuş hını göleken. Ben edip de ben size hazır. İyi, doğru yazı veremem. Bu da halası 3-4 gün içinde siz, bu da halası pıp getersiniz. İşte doğru fırsatı aldı gibi varıp, uyan keseleken. Doğrunu okup çıkıp da reseptini. Bana doğru.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Karın tırışçılığıydı koyda. Moşin emini bir adı hakemiz. Sahar çıkıp gittim yarım gecesi geladı. 10 yıldan beri ahval şu. Bana çakanı bakış gerek. Moşin emini sahar çıkıp gittim. Keçkunu geladı. Ne kadar erkek şu uygulaydı. Şimdi hatın kişi eşkisi geladı. Gaplaşkisi geladı. Her canavar bilen doğru mu? Hey dadası. Kalesan hatın dese zor dedası. Yaman bozayım, bilesin o hatınla paddeş geliyip olan. Zor dedası, bollar ham yakşı. Uhle yaptı bollar. Zor dedası. Degiz geledi. Yok geledi uhleydi. 10 yıldan beri ahval şu hatının endi er bilen gaplasız kepti de arkası gibi. Ne yapıyorsun? Menge gapiz yok mu? Yakşı esim geç kaldı. Bu oldu gapi yok. Çelakke su koy gün de. Isıgan da beni oğat koy. Bilmedim ne demek ya hatını kursam bugün. Rang tekeregedim tekeregedim tekeregedim tekeregedim tekeregedim tek. Rang tekeregedim tekeregedim. O yenge çüğü yaptı. Çelakke suyu koyup suyu sigandan giyin. Tırın dada canısı. İstedi suyumuz dese. Ah,
3: radyatörge koyup koy.
4: Hangama ustaları.
2: Vadilik apalar. Namangan, Farg'ona, Anjon. Kelishdi de qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan ha hey debdi desa ha debdi qayqa boramiz bo'lsan Toshkentga boraylik ham Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi desa ular bizni zarijat qiladi vodiyligimizni bilib qolsa tamam 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi ay siz yapti yapti demasdan vatti vatti desangiz bilmaydi u vodiydan kelganingizni siz ham ey namanganlik xotin vatti vatti deyinchi desa vetti vetti vetti

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anley. Kısa satırda.
2: Ayol kişinin eri bolsa yaxşı. U begona bolsa, undan ham yaxşı.